0: Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες
2: back to back.
3: Not there.
4: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: δυνατά.
1: Μαντρίδιο.
0: Το ακούς δυνατά.
2: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
3: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine.